0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereñ tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras kerdik kılala.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğa, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Ata mekin,

Doğu dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı köptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Hocam soğuk gütünü, teylü kamsız doğusucuna kopsuz başkarı dengelin içine göğüstürüp, ar bir kartanga göğün burup, alınan cakşı kabaralıp, kartanlardın gütünü üçü ceri bolu, kartanlardın gönül açı uçu ceri bolu, kartanlardın katırcam ceri bolusun gayra gayralap tavıştadı. Abdunamarayınlık ilişkileri nazaratında çönşe hocam, erikin tonu yaz ilişkileri teylü burboru örüş kuruluşu, cürgüzü bönüktürü, siyaktı kızmatlardı bildi. Mayekte Çönşe Ocağın Erkin Tuğniyaz, Büyüt Rayonu'nun ilişkileri hizmet okulatın tanışıp, Abdurrahim Rayonu'nun ilişkileri nazaratı cetekçilik banza müçülüyoruz. Yine Abdurrahim Rayonu'nun baylanış doğrularının cevap doğruları Katarlılar menen. Bikir almaştırdı. Çönşe Ocağın, manavlarda basa görüsü öttü. Jalpygan arptuu kol jetimdüü kartayganda gütünü teylüü sestimasın kurup kartayganda gütünü teylüü sestimasy, koomduk kamsızdoo sestimasy, salamattıkka tayanch boluu sestimasy kuruluşun birinchi jospoorlop jylıştatıp, şaar ayıldık attıgan, kartayganda gütünü teylüü torun jakşırtıp, kartayganda gütünü teylüü kamdoosun molukturuup, kartayganda gütünü teylüü ıslahatın tereңdetip, kartayganda gütünü teylüüsünün köölümün keңiртип, sapatın östürüp, berekетin arttıruunu ilgeri sürüp, gümüş jaş kuraktaklar ekonomikasın içtiktüü өнүктүрүп, jakındarına, karlarına darlık çetkirgen koğumduk manaydı güç sala jaratuu gerek. Koğumduk kutkaruu jardan berip jüreğini kuçaltıp, katmar, türügü ayrılgan koğumduk kutkaruu sistemasyn kemeldendirip, tömön kireşelüü, jansan, kıyınçuluktuu top katarlularды kıymılduu turpatta, güzötüünü küçötüp, kutkarıp jardan berip jüreğini maalında töp kulaş jaydırıp kutkaruu, kamsızdoo ölçümün güçünün jetişinçe bekitip, kutkaruu karjısı maalında jeterlüü sommada taratıp, el turmuşu tömön küçegin çınığı bekemdip, çınığı kepildikke. Kılıw gerek. Koomduk çırgalçılık dengelin östürüp, çırgalçılık aparatın kıldaştırıp, sapatın östürüp, jaŋılık jaratıp, tip özgörtüp, önüktürüünü törtmöktöp, baldar çırgalçılığın kamsızdoonu küçaltıp, negizgi turmuş agartuu, koopsuzduk zakondo belgilenген karapagy жоопкерчилиги сыяктуу kamsızdoo sistemasyn kemeldendirip, mayıptardın çırgalçılık tüzümün jakşırtıp, kamkorduk jetkirüü teylüüsü, okuk talamın kamsızdoo kızmatın büyüt zeyni menen jakşı iştep, bardık arga amal menen alardı kam kaygıdan arıltuu gerek. Koomduk işler teylüüsün kıldaştırıp, sanarıp, tüü elişleri kuruluşunu çikeerle jılıştatıp, negizgi katmardan elişleri teylüü kurbatın küçötüp, üylönüünü başkaruu teylüüsün küçötüp, jana jakşırtıp, jerlüünü zakon arkalı başkaruu dengelin östürüp, el turmuşu çınık işiye, jakşı işin güç sala jakşı bütürüp, ar ulut kalkının ee boluu sezimi, bakıt sezimi, koopsuzduk sezimini östürüü gerek. Koomduk başkaruunu sızıl küçötüp, hakimçilik rayonunun ayrı kızmatın turuktuu, baykastap jakşı iştep, koomduk uyumdu kalıpka saluu, kuruluşun tereңдетип, türdüü koomduk uyumdu, koomdu jöңгө saluuga iştiktüü katışuuga jetektеп, jalpygan arptuu kayrımdуулук iştерин өнүктүрүп, kayrımdуулук kesibin көзөмөлдөп, başkaruunu küçötüp, jogoru sapatta өнүгүүгө an sayın jakşı teylüü jürgüzüü gerek. Partiyanın el işleri. Kızmatına karatılgan jalpı betke jetekçiligin küçötüp, partiyanın sayasi kuruluşun küçaltıp, el işleri sistması jetekçilik banzası menen kadırlar koşuunun güçtüü kurup, tuğra sayasi natıja karışın bekem turguzup, jana iş yüzündö körsötüp, partiyanı jalpı betke katağın başkaruunu sızıl boşoşpoy jılıştatıp, el işleri salasında koopротал көмөскү кырсыктын берекеттүү алдын алып, Шинжандын el işlerinin жогору сапатта өнүгүүсүн güçtüü кепилет менен кандуу керек. Каден Кабен, Ванлин, Мукият Жармукаммет байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Эми станциябыздын бир өстөңдөгү агын сууга кырталанып алкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарда бүгүн эл турмушун суу менен балкытуунун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген акыркы бөлүгүн угасыздар. Эми станциябыз кабарчылары Гаумахуй, Хамид Абдыраим, Таңшөөтен, Гүлбахар Турсундардын кабарынан угуңуздар. Чирак ооданы Дамы Куу айылы Гүлтерген кыштагындагы тилкелүү чылан бактын ичинде тоголок толмош чыландар шагына толуп өсүүсү адамды кубандырып турат. Багбан Абдывали Мәмити менен жердеги турбаны ачканда шырылдап аккан суу заматта суу бөлгүч тосмону бойлой, тамчылатып сугаттоо түтүгүнө төп куюлуп, тигелей чылан дарагынын тамырына жетти. Абдывали Мәмити мун кубанган түрдө чылан дарагы сууга тоюнса мол түшүм ала турганын айтып мындай деди. Атаман уккамын, мен төрөлбөстө суу аябай кемчил экен болчу. Чылан жаңгакты жакшы өстүрө албай, суу жок, сапаты жогорулабаган экен. Артынан жаңгыбар өстөңүндө суу агып, азыр чылан жаңгак өстүрүүдө суу кемчил эмес, сапаты дагы жакшы, түшүм дагы жогорулады. Кирешебиз дагы артып, азыр 1000 мого жуук жерим бар. 1990 жылы 9 айда жаңгыбар өстөңүндө бүт линия боюнча суу агып, Нуру дарыясынын мол суу кайнары өстөңдүн таракай агызууну орундаштырып тизгиндөөсү аркылуу 86.3 километрлик негизги өстөңдү бойлой үздүксүз төмөнкү агынга карай аккан. Чирак ооданындагы негизги дарыя агыны катары Нуру дарыясы Көнлүн тоосунун кар муз

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Doğu dayralar arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri yüzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilip jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katlı jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündeki baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın menüs sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziyası Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Lekin Tony ya 8-nji aýdyň 12-nji güni Abdurrahman Raýynow elişleri nazaratynda tekşerip izildiýdi boldy, arama ekdeşdi. Çan Şojan mana bularda basa görsetdi. Başçy Şi Jinpingdin elişleri hyzmaty jönündeki zarul baýanlaryň tereňde ýürenip işledişdirip, jaňy öňügi düşünigi jana jaňy dogry partiýanyň Şinjanda başgaryw jalpy ýakynyň toluk döp jalpy betkez işledişdirip, gowum turukdulugy jana uzaky beýpil başgaryw hyzmat başyny şanyň bekem garmap, Joňhal ortakdylygy tanymyň bekem oýutunyň negizgiligini ýagylyp, elde borbor kılgan öňügi ýidiýasyn. Hiç ýüzünde görsetip, jalpygan arypdy negizdi, tömen çegini gepildi kılgan el turmuş guruluşyň syzylgy çötüp, kartaýanda gütünü Eylül sapat bereketin toktoosuz jogorlatyp, qoomduk kutkaru, qoomduk jyrgalçylyk, qoomduk işleri, qoomduk başkaru hyzmatynyň deňgeýini östürüp el turmuşyna gadalyp jogory sapatda öýnügini türtmek diýip sosializmdik zamandaşkan Şinjan guruwga han sayın çoň salym goşuw gerek. Çan Şojan Erkin Tunyaz, Ürümçü SOS, baldarlyk iştigine gelip, aparatty guruw başgaruwçyna üý bile öňgeýindäki bagyp garaw abalyň gözden göçürüp, baldar menen jylyw uçraşmalarda soğuk ubanyşlyk ösüp ketilip, özüne işenip özün güçlendirip öz aldynça işläp ýer jetkenden kiň bel düşmeýärlerden boluga çykdandyrdy. Çan Şojan baýlanyşlyk joldaşlardy bagyp garawçy hyzmatkärlerdi. Baldarga tereň meýrim akybat, gamkorlyk jetkiriw sezimi menen garap çymyrkanyp meýrimdüü üýi, baktylyw üýi, ümit üýin jaratyp bar bir balaga partiýa menen hökümetdin jylyglygyn, sonuň jaşoosyn jaratuwdan barlanyw oňutunyň barlygyny sezinige çykdandyrdy. Abdurrahman Raýynow elişleri salamatlygyň galbyna keltirüw borborunda. Çan Şojan, Erkin Tunyaz daarlo menen gütününü biriktirgen salamattyň galbyna keltirüw BAPES dep halynan gabaralyw hyzmat awaly tanyşdyrusyn tyňşap, kartandarda BAPES töjüne turmuşy syýaktuw maýdan oorundaryň gözden göçürdi. Çan Şojan soğuk gütünü, teýlew gamsyz doosu jana goopsuz başgaruw deňgeýini çynyga östürüp, ar bir kartanga göwüm burup alynan jakşy gabaralyp, kartandardyň gütünüçü jeri bolugy, kartandardyň göňül açuwçu jeri bolugy, kartandardyň katyrjam jeri bolusyn gaýra-gaýralap tabyşdady. Abdurrahman Raýynow elişleri nazaratynda Çan Şojan Erkin Tunyaz elişleri teýlew borbory öwrüş guruluşy, jürgüzüp öňüktürüş syýaktuw hyzmatlardy bildi. Maýekde Çan Şojan Erkin Tunyaz Büýük Raýynynyň elişleri hyzmat dokulatyny tyňşap, Abdurrahman Raýynow elişleri nazaraty jeteçilik banza müçüleri jana Abdurrahman Raýynow baýlanyş töwrenlerinin jogapdurlary katarlylar menen pikir almaşdyrdy. Çan Şojan mana bularda basa görsetdi. Jalpygan arypdy kol jetimdigi kartaýganda gütünü teýlew sistemasyny gurup kartaýganda gütünü teýlew sistemasy, gowumdyk gamsyzdygy sistemasy, salamatlykka taýanç boluş sistemasy gurulyşyny birinji jospurlap çylyştatyp, şahar aýyldy gatdygan, kartaýganda gütünü teýlew torun jakşyrtyp, kartaýganda gütünü teýlew gamdoosyn molukdyryp, kartaýganda gütünü teýlew islahatyny tereňdetip, kartaýganda gütünü teýlewsiniň gölümin geňirtip, sapatyny östürüp, bereketini arttyrunu ilgeri sürüp, gümüş jaş guraktaklar ekonomikasyny işitikdi öňüktürüp, jakyndaryna, karlaryna darlyk jetkirgen gowumdyk maanaýdy güç sala jaratuw gerek. Gowumdyk gutgaruw jardam berip jüreğini güçaltyp, katmar, türüge aýrylgan gowumdyk gutgaruw sistemasyny gemeldendirip tömengireşelüw, jansan, kynçylykly top katarlylardy kymyldaw turpatda güzetüwni güçetip Kutkarıp jardam berip jüleğini maalında töp kulaş çaydırıp kutkaru, kamsızda ölçümün gücünün jetişinçe bektip, kutkaru karşısı maalında jete erli sommada taratıp, el turmuşu tömen küçegin çınığı bekemdip çınığı gepildike. Kılıw gerek. Gowumdyk jyrgalçylyk deňgeýini östürüp, jyrgalçylyk aparatyny gyldaşdyryp, sapatyny östürüp jana jaňylyk jaratyp, tip özgörtüp, öňüktürüni törtmek diýip, baldar jyrgalçylygyň gamsyzdygyny güçaltyp, negizgi turmuş agartyp, goopsuzlyk zakonda belgilenen garapagy jogapkerçiligi syýaktuw gamsyzdygy sistemasyny gemeldendirip, maýyptardyň jyrgalçylyk tüzümini jakşyrdyp, gamkorlyk jetkiriw teýlewüsi, hukuk talamyň gamsyzdygy hyzmatynyň büýük düzeýini menen jakşy işdip, bardyk arga amal menen alardy gam-gaýgydan arıltyp gerek. Gowumdyk işler teýlewsini gyldaşdyryp sanaryp tüýi elişleri guruluşyny çykýärle jylyşdatyp, negizgi gatmardan elişleri teýlew gurbatyn güçetip, üýlenüwni başgaryw teýlewsini güçetip jana jakşyrtyp, jerlüwni zakon arkaly başgaryw deňgeýini östürüp, el turmuşy çynygy işe, jakşy işin güç sala jakşy bitirip, har lut halkynyň ýa boluş sezimi, bakyt sezimi, gowpsuzlyk sezimini östürüw gerek. Gowumdyk başgaryw sızyl güçetip hakimçilik raýonynyň aýryw hyzmatyny turukdyw, baýkastap jakşy işdep gowumdyk uyumdy kalypka salyw, gurulyşyny tereňdetip türdü gowumdyk uyumdy gowumdy jöňge salyga işdikdi gatyşyga jetekdip, jalpygan arypdy gaýrymdylyk işlerini öňüktürüp gaýrymdylyk kesimini gözümelde başgaryw güçetip, jogary sapatda öňügi gan sayn jakşy teýlew jürgüzüw gerek. Partiýanyň elişleri
кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчөлтүп, эл иштери системасы жетекчилик баанзасы менен кадрлар кошуунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып,

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televizyon Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, körtügön mazmundardın menüs sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, solgos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgülü salt, tereŋ tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk dairalar arasında bayhuc oluca salı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kışlaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktör malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushi Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şutin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, Salı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

Doğu dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.